Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptüge mazmundardın minus sikonot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
0: Эми Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahna sattığı berüüsünü gönül buruğuzdar.
1: Nazarınızdarda Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahna sattığı berüüsü.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, köptügön mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şinjang Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şüting Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şinjang'dı görsötöbüz.

Doğu daireler arasında bayğuc olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Hurmattu karmandarı, emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Saat 8'den 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası jaŋlıktar duguudakı köpürüŋüz bolot. Hanzuça, Uygurça, Kazakça, Mongolça, Kırgızça radyolarının jaŋlıktarını ugup köre alasız. Saat 9'dan 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası sapar tartuŋuzdakı jardamçıŋız bolot. Jol abalına maalımat berip, maalımattardan baarlanasız. Saat 11'de Solution 6.0 koşulgan nuskası jaŋlık jaratuu keŋeşçiŋiz bolot. Ay çıkarma jazu jardamçısı bolup sizdin jaŋlık jaratuu oyuŋuzdu zamatta kökölötöt. Jinalgan numurdu tamak kartasını almaştırga bolot. Akça jana zeniniz ünömdölöt. Saat 14'te Solution 6.0 koşulgan nuskası turmuşuŋuzdun jardamçısı bolot. Solution soda şarçasında Şinjaŋdın özgöçö bilekterin kalagan wakıtta satıp alasız. Solution 6.0 koşulgan nuskası çarba jaratuu köpürüŋüz bolot. Saat 17'den 30 minut ötkende Solution 6.0 koşulgan nuskası madeniyat köpürüsü bolot. Madeniyattın çeki jok. Solution jibek jolunun sırdı küçün sezindiret. Saat 19'dan 30 minut ötkende AI tamak kartasını dayındayt. Solution 6.0 koşulgan nuskası çüygün daam jardamçıŋız bololat. Saat 20'dan 30 minut ötkende Solution 6.0 koşulgan nuskası üyrönü jardamçıŋız bolot. Bilimdi turmuştun tüstü daam teŋişek için aylandırat. Saat 22'de Solution 6.0 koşulgan nuskası hareket kılığınızdaki jardamçıŋız bolot. Densoluk berisin ukkaç hareket kılıp dene takşaldırsanız bolot. Solution 6.0 koşulgan nuskası turmuşuŋuzda ar wakıt siz menen birge. Turmuşuŋuzdu türkün tüstü kılıp siz menen birge bolot.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikonot içinde joopun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Doğu daireler arasında bayguç olucu salıp, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kışlaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırıp, epkindü armı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Saat 8'den 30 minut ötkünde Solution 6.0 koşulgan nuskası jaŋlıktardı uguudakı köpürüŋüz bolot. Hanzuça, Uygurça, Kazakça, Mongolça, Kırgızça radyolarının jaŋlıktarını ugup köre alasız. Saat 9'dan 30 minut ötkünde Solution 6.0 koşulgan nuskası sapar tartuŋuzdakı jardamçıŋız bolot. Jol abalına maalımat berip, maalımattardan baarlanasız. Saat 11'de Solution 6.0 koşulgan nuskası jaŋlık jaratuu keŋeşçiŋiz bolot. Ай-ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14'тө Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Saat 17'den 30 minut ötkünde Solution 6.0 koşulgan nuskası madeniyat köprüsü bolot. Madeniyatın çeki jok. Solution jibek jolunun sırdık üçün sezindiret. Saat 19'dan 30 minut ötkünde ay-ay tamak kartasın dayındayt. Solution 6.0 koşulgan nuskası çüygün dağım jardamçıңыз bololat. Saat 20'dan 30 minut ötkünde Solution 6.0 koşulgan nuskası yürönü jardamçıңыз bolot. Bilimdi, turmuştun tüstü dağım teŋişek için aylandırat. Saat 22'de Solution 6.0 koşulgan nuskası hareket kılığınızdaki jardamçıңыз bolot. Densoluk berisin ukkaç hareket kılıp dene takşaldırsanız bolot. Solution 6.0 koşulgan nuskası turmuşuğunuzda ar vakit siz menen birge. Turmuşuğunuzda türkün tüstü kılıp siz menen birge bolot.

13-cü başlanğıç məktəb oxucusu Səbirə Ənvərcan ekskursiyalağından giyin mınday dedi. Cungo alsızlıqdan qudretten ügöçeyin, sızıl alğaçqı müdöyüsün özgürt bödü. Men bu langemelerde dostorma ait berim, çoğu çımırqanıp mamleketke gerektiği adam bolobuz. Japon çapkınçılarına karşı turu soğuşunda kurman bolğun, qar

0: Jonxo madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonxo madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, terin tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyon doğun Jonxo ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayan da, Jonxo'nun ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alğa umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, köptügön mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş, rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, terin tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jübek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip,

Doğu daireler arasında bayhuca olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Hormat tugarmandar. Baktılı suyu baktka balkagan üyü bilenin kaynarı. Suyu bar jerde ümit bar. Eme Esentur Kurmanalı oğlunun atkarısındakı baramsağa bakıt öngörüp degen ırga kulak töşöngüzdür. Sözün jazgan Nurtoktodumanalı oğlu obanın jazgan Esentur Kurmanalı oğlu.

0: ile uçuşun saxtadı. Neyizden tınçılığa aparat yolları arqılı alıp varlığıda. Ukrayna zontuğun Zelenski uşul gün manday bildirdi. Akışı jaq Moskva jana Kiev'de ayrım-ayrım sülüşü alıp varlığın bekitti. Mından başka akışı zontuğun Trump üçüncü günü qoğumduk baylanışma almat aralısında maqala jariyalap, akışının mının aldında Ukrayna'a qamdıgan asker işter jardam jana oqtar akın Europa'nın üstüne alusun talap kılganın aytkan.
1: İran malumat aracılarının üçüncü gündeki kavarına neyselgende, İran İslam Parlamenti, Mamlekit Koğupsuzluğu Jana Tışkıştere Saysat Komitetinin Törüğası İbrahim Aziz Mınday dedi. İran'dan makulduğun albay türüp, korumuz deniz kısık açılbaydı. Akışırın Orınbasar Zontuğun Vanız üçüncü günü Mınday dedi. Korumuz deniz kısığındağın gemiler, çabulga uçuru okuyaları ulandı görülsü, Akışı İran menen sülüşü alparbaydı. Akışı Borbordu Kolbaşçılık İştabı Oşul günü, Akış Armiyası İran'a deniz üstünde toru hareketin ulandığı alparat dedi. Bundan başka İsrail'e malumat arasının 3. günkü kavarına neyselgende, İsrail'e zonlisi Netanyahu oşul günü, İran birliğin odarı İsrail'e'nin azırkı özüktü nişan ekerin, bu nişan dişki aşırı göz altında gana ekerin aytkan. İsrail'e Mamlekit Korgonu Ministri Katıs, eğer İran İsrail'e'ye çabul jasasa, İsrail'e İran'ın bardık neyski çabdularına soku verip, bunda energiya çabduları dağı gamtılat degen.
0: Em nazarınızdar el aralık uçkay canlıktar da bolsun. Yemen hükümet mansaptar 3-cü günü, hükümet armiyası menen Kusay Kuralçandar oşol günü batış tüştük bölük Taiz ölkösünün göpçelerinde katuu atışıp, eki jaktan 28-dey kişi göz jumup, neçe 10 kişi jaralanganın aittı. Kusay Kuralçandarı Taiz ölkösündögü soğuş abalınan maalımat jarıyalabadı. 8-nji aydın 25-nji günü Yemen hükümeti Kusay Kuralçandarına birdemçi hüküs münözdüü iş-çaranın koldonuusun tasdıktagan. Jakınkı bir neçe aptadan beri Yemen hükümet armiyası menen Kusay Kuralçandarının köptögön soğuş liniyalarında kagılışuusu kurçugan.
1: İsrailya mamlekit korgonuu armiyası 3-cü günü mundai dedi. İsrail armiyası jakınkı mezgilde Libanın tüştük bölügündögü Aalı, Tahır, Kıran rayonunda hareket kulaş jaydırdı. Azır atalgan rayondun jerüstü jana jerastü çölkömünü tizgindep, jerastü joluna jaşırınıp algan Liban Jönjö Partiyası eki kuralçanın joydu. Liban İsrailya AKŞ 3 мамлекет өкмөтү 6-айда кандырга келишимде тил табышканын жарыялады. Бирок андан кийин Ысрайыл армиясынын Ливан түштүк бөлүгүндөгү аскер иштер аракети баштан аяк токтоп болгон. Ливан саламаттык сактоо министрлигинин 9-айдын 1-чү күнү жарыялаган сандуу маалыматына негизделгенде 2023-жылы 10-айдын 8-чү күнүнөн бери Ысрайыл армиясынын чабуулунда 9000ге жуук ливандык көз жумган.
0: Angliya Başvazır Sarayının bildirüüsü 3-cü gün mınday bildirdi. Angliya Başvazırı Burunham menen Fransiya Zontuğ Macron oşol günü Londondo joluguşup, Angliyanın Europa'a birdemçi jakındaşuusuna baylanıştuu plan jönündö tüyündü talkuu ulaştı. Burunham aldın kayda mınday bildirgen. Angliya Europa ıntımağı menen bolgon baylanıştı ilger sürüüdü, an sayın jürektüü boluus tiyiş, tığız bolgon korgonuu iştter jana koopsuzduk kızmattaştıgın saktoonu kamtıyt.
1: Ошол жер бакта 2-чү күнү Канада, Онтарио өлкөсүнүн батыш түштүк району катуу чагылгандуу жамгыр жана борон чабуулуна кабылган. Нөшөрдө чоң Торонто районунун көп көчөлөрүн суу басып, имараттар зыянга учураган. Начар аба ырайы таасиринен электр мамысы кулап, зор көлөмдө электр үзүлүүнү келтирип чыгарган. Жергиликтик электр шериктик өлкө боюнча болжолу 65 миң урунуучунун электри бир мезгил үзүлгөнүн билдирди. 3-чү күнгө чейин аталган райондо дагы нече миң түтүндүн электри үзүлгөн.
0: Германия Дажон автоунатоо көзөмөлдө кеңеш 3-чү күнү аталган топтун башкаруу катмарындагыларга ортого койгон келечек план 2030-ту жалпылай кайра түзүп, тивин өзгөртүү долбоорун тастыктаган. Аталган долбоорго негизделгенде 2035 жылга чейин Дажон тоого караштуу автоунат тип санын болжолу 50% азайтат. Мындан мурда Дажон Башкенде 2035 жылга чейин Дажон тоого караштуу автоунат тип санын болжолу 50% азайтат. Мындан мурда Дажон Башкага
1: нече миң түтүндүн электри үзүлгөн.
0: Германия Дажон автоунатоо көзөмөлдө кеңеш 3-чү күнү аталган топтун башкаруу катмарында

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jübek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

Şinjan radyo televiziya stansiyası Sulu Şitin abon terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesi jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügö mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktum malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şinjan'dı görsötöbüz.

Şinjang Radio Televizya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesü jönündü ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügün mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

soğuk daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.